0: Lincoln, calling 68, please.
1: Tough regard.
0: 2755 West Atlantic, 54 check, 48 flag.
1: Copy, 2755 West Atlantic, 54 check, 48 flag, 623.
2: Tony, 3686, for the online control, 3604.
0: Welcome, 68.
1: Good.
0: 68 case, 3424 Northeast, 16th Street, negative subjects.
1: Street, no check, 663.
0: Sir.
1: Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. S